Kalyat şer agarşi şer dur şir aftri tamın şin sasti göz kloş kulalın gballili nere fuer mehan tereşkin nirlig mer karje rinne megari is yetş muhri Nihirola gallagan atras na parke snir hug mudalal na gutunti lagurun barjar oglanis kartiers san khulun fanyakh lamashnasi shahardur shir aftri Bigolsket falche tanseler lodger malili is even era er heva chleva stu fechen shi seher walili es schuls ne gante wunsch kno es mere Gjall kjell vore enn lekk holdt til skit.